dediğin zaman senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gecede boşluğuma geldin, buna deniyor mu kadar?

sayende canım yanar. Aşk bana yalan.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung, pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik, Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Süper FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Kulübe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çııkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: PFM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
4: Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Güleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta ortasındayız. 23 Eylül çarşamba sabahında 8 çeyrek oldu saatler ve duyduğunuz gibi klasikleşmiş şahane şarkılarla başladık yine güne. Her zamanki gibi günün hava durumu ne diyor? Güzel bir sonbahar bizi bekliyor. Detaylar az sonra. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Trafikte de en iyisi Küpe FM.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7-24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Küpe FM reklam.

Resmi olarak sonbahar başladı. 23 Eylül ekinoksu belki aklınızda kalmıştır. Ortaokuldaki coğrafya derslerinden kalmayanlar için hemen özetleyelim. Bizim ülkemizin de bulunduğu kuzey yarım kürede artık resmen sonbahara geçmiş olduk. Yaz mevsimi resmen bitti. Bugün gece ile gündüz süresi bütün dünyada eşitlenecek ve sonrasında yavaş yavaş artık gündüzler kısalacak. Sonbahar severleri radyolarının sesini biraz daha açmaya davet ediyorum. Çünkü sonbahara yakışan en güzel şarkılar radyolarınızdan Küpe FM'den sizlere ulaşmaya devam edecek. Günaydın Trakya.

0: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: Küpe FM reklam.
8: Çalışırken de en iyisi Küpe FM.

Saatler 9'a yaklaşıyor. Sabah haberleri devam ediyor ve birazdan saat 9'daki haber bültenimizde günün gelişmelerini bir özet aktaralım. Sonrasında sabah haberleri devam edecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Şehir genelinde trafik yoğunluğu sabah saat 8 itibarıyla %68 olarak gerçekleşti. Yeni parti bu hafta sonu sandığa gidiyor. Cumartesi ve pazar günleri örgütlenmesini tamamladığı 973 ilçede kurulacak sandıklarda ilçe başkanlıkları için ön seçimler gerçekleştirilecek. TÜİK verilerine göre Kırklareli, kültürel miras varlıkları bakımından Türkiye genelinde 48. sırada yer aldı. Kentte

0: Beşiktaş'ın Sırp golcüsü milli arayı İstanbul'da tedavi görerek geçirecek. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Sarı Lacivertliler bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 83 kuruş, 1 euro 55 lira 84 kuruş, gram altın 6811 liradan, çeyrek altın 11072 liradan alıcı buluyordu.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin. Biçen markette Komili Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399.95, Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 319.95 TL'ye.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 17, Tekirdağ 19, Kırklareli ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Sabah haberleri günün ilk bülteninin ardından devam ediyor. 9'u 8 dakika geçiyor saatler. Sosyal medyada Erling Haaland'ın videosuyla yıkılıyor. Bir Uber çağırmış ve muhtemelen Uber sürücüsü Türk ki arabada Türkçe rap şarkıları dinliyormuş. Erling Haaland da bir video paylaşıyor. Arka fonda da Level C5'in bir şarkısı çalıyor. Tabii bizim ülkemizde bu videonun viral olmaması olanaksız. Denk gelmediyse de herhalde bugün sosyal medyada vakit geçirirken görürsünüz mutlaka. Bu arada bizim Küpe FM'in Instagram hesabına göz atmayı da unutmayın.

0: FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Çeri'nin sonbaharı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
8: Küpe FM reklam.

sabah haberleri devam ediyor. 9.37'yi gösteriyor saatler. Değerli dinleyiciler, biliyorsunuz UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta ilk maçımızı 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'nde Fransa'ya karşı yapacağız. A Milli Futbol Takımı olarak mücadelenin hazırlıkları devam ederken milli takımdan yapılan açıklamada Orkun Kökçü'nün antrenmana çıkmadığı açıklandı. Biliyorsunuz ayak parmağındaki bir sorun dolayısıyla Orkun Kökçü kadroda ama antrenmana çıkmamış.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Terkisi hesapsız açar baharlar pembeyi. Açmadığın dalla sözün geçer mi? Dünyada ölümden başkası yalan. Açmadığın dalla sözün geçer mi? Dünyada ölümden başkası yalan.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Çarşambanın sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini haber bültenlerimizde saat başlarında takip edebilirsiniz. Takip demişken Küpe FM'i eğer takip etmiyorsanız Instagram hesabından da lütfen takip edin. Çünkü hem son dakika haberleri hem eğlenceli içerikler oradan sizlere ulaşıyor. Binlerce kişi bu gönderiler altında yorumlarda buluşuyor. Onlardan birisi de neden siz olmayasınız. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptıklarını açıkladı. İran Devlet Televizyonu da Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Trump'ın özel temsilcileriyle bir araya geldiğini doğruladı. Rusya, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl gemilerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla hazırladığı yeni öneri paketi üzerindeki diplomatik görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
1: Spor.
0: Galatasaray'da 3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Singo'nun tedavisi devam ediyor. Fil dişili oyuncunun bu ay sonunda takımdaki yerini alacağı belirtildi. Leandro Trossard, Belçika milli takımının 2 gündür devam eden antrenmanlarında yer almadı. 31 yaşındaki Trossard'ın milli takım forması giymeyeceği ve 11 Ekim Pazar günü Kocaeli Spor'la mücadelede sahalara döneceği öngörülüyor.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 83 kuruş, 1 euro 55 lira 84 kuruş, gram altın 6811 liradan, çeyrek altın 11072 liradan alıcı buluyordu.
2: Yola çıkmadan önce hava durumunu, alışverişten önce Biçen'i dinleyin. Biçen markette Komili ayçiçek yağı 4 litre PET 399.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 319.95 TL'ye.
1: Biçen Market hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 17, Tekirdağ 19, Kırklareli ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece.
1: Biçen Market hava durumunu sundu.
2: Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: azar azar.
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Tarihlerimiz 23 Eylül Çarşamba'yı gösteriyor. Şehrin en enerjik frekansında yeni bir gün programıyla yeni bir sabah ve yeni bir güne merhaba diyoruz. Doğum gününü sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarıyla kutlayan Metin Özülkü, Yeliz Gülizaylı, Özgür Aras ve Hakan Eren'in bulunduğu arkadaş grubunun sürpriz partisinde pastasını üflerken, yeni yaşımda yeni hayallerimin peşinden koşup anı dolu dolu yaşamak istiyorum diyen Türk pop müziğinin ikonik ismi Yonca Evcimik radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

Bugün sonbaharın resmen ayak seslerini duyduğumuz ekinoks sonrası ilk gün geceyle gündüzün eşitlendi. O tatlı dengeyi geride bıraktık. Artık sonbaharın o dingin, hafif serin havası şehirde. Spotify Türkiye'de 9.34 milyon aylık dinleyiciye ulaşarak Level C5'i geride bırakan, Spotify Türkiye'de 10 milyon aylık dinleyici barajını aşan ilk Türk sanatçı olan, Kayıp Persona'yla güçlü bir geri dönüş yapan, albümün günlük yaklaşık 4.2 milyon dinlenmeye ulaşmasıyla aylık dinleyici sayısını hızla yükselterek yeniden ilk sıraya çıkmasında önemli bir rol oynayan Blok 3 konuğumuz.

Biz frekansımızda içinizi ısıtacak en güzel şarkılarla güne enerjiyle başlamanızı sağlayacak müzik haberlerle buradayız. Çaylar kahveler hazırsa arkanıza yaslanın ya da trafikteyseniz emniyet kemerlerinizi takıp ritme ayak uydurun. Yeni bir gün programı devam ediyor. Müzik sektörünü dönüştüren yapay zeka teknolojisinin ruhsuzluğuna dikkat çekerek bana gelen demoların çoğunluğu artık yapay zeka destekli. Beğendiğim istisnai işler çıksa da geneli maalesef olmuyor, yapay zeka ortalığı karıştırıyor diyen Funda Arar bizlere sesleniyor.

0: Mesut Süre ile Rabarba
1: reklam.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Şehir genelinde trafik yoğunluğu sabah saat 8 itibarıyla %68 olarak gerçekleşti. Yeni Parti bu hafta sonu sandığa gidiyor. Cumartesi ve pazar günleri örgütlenmesini tamamladığı 973 ilçede kurulacak sandıklarda ilçe başkanlıkları için ön seçimler gerçekleştirilecek. TÜİK verilerine göre Kırklareli, kültürel miras varlıkları bakımından Türkiye genelinde 48. sırada yer aldı. Kentte biri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 3 müze bulunurken, müze envanterine kayıtlı 8148 eser ve 757 taşınmaz kültür varlığı kayıtlara geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Trump, Miami G20 zirvesinde ABD-Rusya-Ukrayna arasında bir görüşmenin de mümkün olabileceği mesajını verdi.
1: Spor.
2: Sağır kaldırısındaki ağrıları geçmeyen Dušan Vlahović, Sırbistan'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4 maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü milli arayı İstanbul'da tedavi görerek geçirecek. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Sarı Lacivertliler bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 83 kuruş, 1 euro 55 lira 84 kuruş, gram altın 6811 liradan, çeyrek altın 11072 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 17, Tekirdağ 19, Kırklareli ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Ağaçların yapraklarını yavaş yavaş sarıya çaldığı tatlı bir sonbahar gününden hepinize kocaman bir merhaba. Bugün 23 Eylül Çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Yani zirve noktasındayız. Hafta sonuna giden o tatlı geri sayım bugün itibariyle resmi olarak başladı. Türkiye genelinde çeşitli festivallerde ve açık hava sahnelerinde aktif olarak konserler vermeye devam eden yakın zamanda Karaman Türk Dünyası Kültür Şöleni ve Kocaeli gibi pek çok şehirde binlerce dinleyicisiyle buluşacak Yiğit Seferoğlu ile ortaklaşa hazırladığı en son çıkan Bir Tek Sen Yaşat Beni isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan Burcu Güneş'e kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
0: Küpe FM reklam.

Sonbaharın ekinoks gününden hemen sonra bu serin Eylül gününde içinizi ısıtmaya geldik. Güne başlarken direksiyon başındakilere, işinin başına yeni geçenlere, evde kahvesini yudumlayanlara ve sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün programda hem dünün yorgunluğunu atacağız hem de günün temposuna birlikte hazırlanacağız. Sosyal medya paylaşımlarında ve ilk değerlendirmelerde yoğun bir yalnızlık ve içsel çatışma duygusunu barındırdığı, karakteristik güçlü vokaline hüzünlü ve derin bir atmosfer oluşturduğu Bir Yer Var isimli yepyeni solo projesini de yayımlayan Ferman Akgül'ün solisti olduğu Manga grubuna kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

Sonbaharın o meşhur bugün ne giysem, ceket alsam mı almasam mı kararsızlığı dolu bir Eylül günündeyiz ama dert etmeyin. Trafiği, iş stresini, okul Eylül koşturmacasını kapının dışında bırakıyoruz. Önümüzdeki saatler boyunca kafanızı dağıtacak, modunuzu yükseltecek en hit parçalar ve bolca müzik haberlerle buradayız. 90'ların ve 2000'lerin unutulmaz pop klasikleriyle sürdürdüğü projesinin yeni halkası olarak Bozuyorum Yeminimi isimli şarkısını yayımlayan sanatçının büyük ilgi gören Akustik Renkler 2 projesi en taze canlı performans kaydı olarak tüm dijital platformlarda ve video klibiyle de YouTube'da yerini alan Elif Buse Doğan radyolarınızda şimdi.

0: Aferin. Bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Edirne'de balık tezgahlarında hamsinin kilogramı 300 liradan satışa sunulurken istavrit 250, palamutsa 125-150 lira arasında alıcı buluyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptıklarını açıkladı. İran Devlet Televizyonu da Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Trump'ın özel temsilcileriyle bir araya geldiğini doğruladı. Rusya, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl gemilerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla hazırladığı yeni öneri paketi üzerindeki diplomatik görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
1: Spor.
2: Galatasaray'da 3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Singo'nun tedavisi devam ediyor. Fil dişili oyuncunun bu ay sonunda takımdaki yerini alacağı belirtildi. Leandro Trossard, Belçika milli takımının 2 gündür devam eden antrenmanlarında yer almadı. 31 yaşındaki Trossard'ın milli takım forması giymeyeceği ve 11 Ekim Pazar günü Kocaeli Spor'la mücadelede sahalara döneceği öngörülüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 83 kuruş, 1 euro 55 lira 84 kuruş, gram altın 6811 liradan, çeyrek altın 11072 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 17, Tekirdağ 19, Kırklareli ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

12'yi geçti, gün tam ortasına ulaştı. Tarihlerden çarşamba hafta sonuna tam ortadan göz kırptığımız o harika saatlerdeyiz. İş yerinde öğle molasına çıkanlar, yemeğe koşturanlar, trafikte mola yerini arayanlar, masanızın başındaysanız işi gücü bir dakika kenara bırakın, arabanızdaysanız sesi biraz daha açın. Önümüzdeki dakikalar boyunca günün geri kalanı için ihtiyacınız olan tüm enerjiyi bu frekansta depoluyoruz. En hit parçalar ritmi düşmeyen temposuyla yeni bir gün programında sıradaki şarkı öğle yemeğinize tat katmaya geliyor. Kendine has hüzünlü ve sitemkar vokal tarzını yansıtan, bir ayrılığın ardından yaşanan çaresiz bekleyişi ve hayal kırıklığını konu aldığı, sözleri ve melodik yapısıyla duygusal şarkı yazarlığı geleneğini sürdüren, kısa sürede sosyal medyada özellikle dertli ve efkarlı video içeriklerinin fon müziği haline gelen Gelmedin isimli yepyeni parçayla bugünlerde gündemde olan Sura İskenderli konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532-650-9696.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: bitti.
1: Merhabalar, çarşamba günün tam ortasındayız. Öğle molası bitti ya da bitmek üzere. Birçoğumuz için günün en zorlu anları başladı. Hani şu yemekten sonra çöken hafif ağırlık var ya, hiç merak etmeyin. O hali üzerinizden atmak için tam zamanında yayındayız. Kafein niyetine çalacağımız bomba gibi şarkılarla öğleden sonranızı renklendirmeye geliyoruz. Çarşambanın yorgunluğuna teslim olmak yok. Ritim yükseliyor yeni bir gün programıyla. Öğleden sonra temposu başlıyor. 2026 yılı boyunca eski hitlerinin ve yeni şarkılarının farklı hikayelerini barındıran özel bir olanlar serisini yürüten, daha önce Kafamda Kentsel Dönüşümler, Depresyon, Güzelim Olanlar gibi serinin diğer halkalarını paylaşan ve bu serinin en taze ve bağımsız yeni hikayesini müzikseverlerin beğenisine sunduğu Canımın İçi isimli parçayla bağımsız müziğin sevilen isimlerinden 2'ye 10 kala küpe efendi.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
2: Chery. Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Güney Kore'nin prestijli dergisi Rolling Stone, Koreyra'nın bu ayki sayısında yer alan, Kore'de röportaj veren ilk Türk pop sanatçısı olan Edis'le günün geri kalan kısmında hepinize mutlu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Şehir genelinde trafik yoğunluğu sabah saat 8 itibarıyla %68 olarak gerçekleşti. Yeni Parti bu hafta sonu sandığa gidiyor. Cumartesi ve pazar günleri örgütlenmesini tamamladığı 973 ilçede kurulacak sandıklarda ilçe başkanlıkları için ön seçimler gerçekleştirilecek. TÜİK verilerine göre Kırklareli kültürel miras varlıkları bakımından Türkiye genelinde 48. sırada yer aldı. Kentte biri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 3 müze bulunurken müze envanterine kayıtlı 8148 eser ve 757 taşınmaz kültür varlığı kayıtlara geçti. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Trump, Miami G20 zirvesinde ABD-Rusya-Ukrayna arasında bir görüşmenin de mümkün olabileceği mesajını verdi.
1: Spor.
2: Sağ arka delisindeki ağrıları geçmeyen Dušan Vlahović, Sırbistan'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4 maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü milli arayı İstanbul'da tedavi görerek geçirecek. Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe kazandı. Beşiktaş'ı 72-59 mağlup eden Sarı Lacivertliler bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 83 kuruş, 1 euro 55 lira 84 kuruş, gram altın 6811 liradan, çeyrek altın 11072 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 17, Tekirdağ 19, Kırklareli ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Da muss ich dann Bier.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Boy, thanks for coming up next up.

Fatih Deniz Olay ve Bilal Gras Cevo ortak çalışmasıyla bugünkü açılış şarkılarımız oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Müzikal Takırınız Küpe Efendi gündüz yolculuğumuza hafta ortasındayız. 23 Eylül 2026. Astronomik olarak sonbaharın başladığı gün olarak kabul ediliyor. İnşallah çok güzel bir sonbahar mevsimi yaşarız hep beraber. Zaten mevsime de uygun bir hava söz konusu dışarıda. Böyle hafif üşüten, serin, kapalı bir gökyüzüm. Keyifler yerindedir umarım. Hopera ile devam edeceğiz. Yepyeni şarkısı Sen Lazım şimdi bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: KPFM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Çeri'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294.
6: Çeri.

Ünlü komedyen Ata Demirer'in yepyeni filmi yakında vizyonda, değerli dinleyiciler, bir sinema haberi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Türk sinemasının sevilen ismi Ata Demirer, senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde yer aldığı BKM yapımı Pervaneler filmiyle beyaz perdeye dönüyor. Ne zaman vizyonda olacak peki? 8 Ocak 2027. Konusuna dair bir bilgi paylaşılmamış bu haberde. Sadece şu var: Nejat isimli bir karakteri canlandıracakmış. Kendine has mizah anlayışıyla gündelik hayattan samimi karakterleri ve sıcak insan ilişkilerini odağına alacakmış Pervaneler. Yani bu bir konu değil. Konusunu bilmiyoruz. Nerede geçecek? Ne anlatacak? Yakında öğreniriz. Fragmanda paylaşılır diye tahmin ediyorum ama biliyorsunuz Ata Demirer'in filmlerinin tarzını. Birbirlerine çok benziyorlar. Benzer tonlarda filmler. Küçük bir Ege kasabasında geçen filmler falan. Yine ona benzer bir şey olacaktır diye tahmin ediyorum. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra Hadise'nin.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Estamos en vía.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: Camdan cama. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5 lira 57 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Adalar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Başkan vekili CHP'li Medine Pamuk sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmişti. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre İstanbul'da yaşayan vatandaşların yılda 12 günü trafikte geçiyor. Raporda yer verilen güncel hesaplamalara göre İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı değerlendiriliyor. Kırklareli Valiliği, Demirköy ve Vize ilçelerinde fırtına beklendiğini bildirdi. Saatte 50-75 kilometre hızla esmesi beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve balıkçıların tedbirli olması istendi.
1: Spor.
2: A Milli Futbol Takımı'nın 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zweier'in düdük çalacağı açıklandı. Fenerbahçe sezon başından bu yana kadro istikrarıyla dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler de bu süreçte sırasıyla Milan Škriniar, Nathan Ake ve Matteo Guendouzi en fazla süre alan futbolcular oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 83 kuruş, 1 euro 55 lira 84 kuruş, gram altın 6811 liradan, çeyrek altın 11072 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 17, Tekirdağ 19, Kırklareli ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Aleyna Tilki bizlerleydi. Güzel slow, başıma belasın. İkinci saatimizin açılış şarkısı oldu gündüz yolculuğumuzda. Müzikal takınız Kupa FM'de. Bilmem hatırlayanlar var mı? Haberiniz olmuş muydu zamanında ama bir televizyon programında kişisel gelişim felsefe kitabı yazdığını söylemişti Aleyna Tilki. Bundan yıllar önce. Sonrasında böyle bir proje olmadı. Bu arada aynı zamanda kendisi koyu bir Selda Bağcan hayranım. Böyle bir beyanatta da bulunmuştu. Sahnede de birlikte şarkı söylemişlerdi. Herhangi bir stüdyo kayıtları yok ama sahnede eşlik etmişti kendisine. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Murat Dalkılıç ve Derya Ulu'la beraber.

0: KPFM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
3: Çetinler Arçelik Mağazası.

0: Alarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
5: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Süper FM'de gündüz yolculuğumuzda Akif Alkan ve Mert Tunç Makas ortak çalışmasına kulak verdik. Ne kadar acınası bizlerleydi. Yine bir düet çalışmayla devam edeceğiz. Yakın zaman önce aramızdan maalesef ayrılmış olan Rıza Temer ve Aliye ortak çalışması Deli Kız'ı dinleyeceğiz. Süper FM'de gündüz yolculuğumuz devam ediyor.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Süper FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Hande Ünsal bizlerleydi. Bu arada önümüzdeki ay Ekim ayında Hande Ünsal'ın Çorlu'da bir mekanda bir etkinliği, konseri olacak. O konuyla da ilgili ilerleyen günlerde, haftalarda bilgilendirme sunarız. Tarkan'la devam edeceğiz. Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyor şaka maka. Bir yandan da Tarkan'ın bayağıdır yeni bir şarkı paylaşmıyor bizlerle. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa en son Dönmüyor Gideni paylaşmıştım. Çok da uzun zaman olmamış ama gene de insanlar şu çağda artık müzisyenler bırakın mesela 2-3 ayda biri her hafta şarkı çıkaran isimler var. O kadarı da belki biraz fazla ama Tarkan'ın bayağı oldu diyebiliriz. Ve yaz başlarında da yeni şarkı geliyor diye paylaşımlar yapıyordu sosyal medyada. Herhalde dedik bu yazı boş geçmeyecek ama geçtim. Sonbahara geldik. Artık umarız yeni bir şarkı yoldadır, gelmek üzeredir. İşte Tarkan ve Bam Teli.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Adamlar grubu bizlerleydi. Dal isimli çalışmalarıyla değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl, daha doğrusu bu yıl, geçtiğimiz Erozyon Şarkı Yarışması da diyelim. Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen Erozyon Şarkı Yarışması da Bulgaristan birinci olmuştu. Ve dolayısıyla bir sonraki Erozyon Şarkı Yarışması Bulgaristan'da gerçekleşecekti. Sofya diye konuşuluyordu doğal olarak ilk akla gelen büyük şehri Bulgaristan'ın, ama geçenlerde şöyle bir baktık. Tabii birçok kişinin Trakya'da özellikle de Bulgaristan'la bir şekilde göçmenlik dolayısıyla bağlantısı olan birçok kişi bu organizasyona katılmayı hayal ettiler, planladılar. İşte madem bu kadar yakın bir yerde Erozyon Şarkı Yarışması gerçekleştirilecek, mutlaka gitmeliyiz diye düşünceler oluşmuştu kafada. Bu konuyla ilgili bir bilgi vereceğim arkadaşlar sizlerle. Sizlere bir bilgi aktaracağım. Erozyon Şarkı Yarışması Burgaz'da gerçekleştirilecekmiş. 2027 yılının Mayıs ayında. Evet, Burgaz'da gerçekleşecek olması bence güzel bir haber. Çünkü Burgaz görece Sofya'dan daha yakın ve daha çok bağlantısı olan kişi var Burgaz'da. Daha tanıdık, daha yakın bir yer. O yüzden gitmek birazcık daha kolaylaştı diyebiliriz böyle bir haberden sonra. Şimdiden bilgisini vermiş olalım Erozyon Şarkı Yarışması ile ilgili. Böyle bir konum bilgisi var netleşmiş olan. Burgaz'da yapılacakmış. Gündüz yolculuğumuzu bugünlük bitiriyoruz. Crush bizlerle olacak, şarkıları Benim Olsana son şarkımız. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Benim

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Edirne'de balık tezgahlarında hamsinin kilogramı 300 liradan satışa sunulurken istavrit 250, palamut ise 125-150 lira arasında alıcı buluyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li yetkililerin New York'ta İran heyeti temsilcileriyle yaklaşık 3 saat süren bir görüşme yaptıklarını açıkladı. İran Devlet Televizyonu da Dışişleri Bakanı Arakçı'nın Trump'ın özel temsilcileriyle bir araya geldiğini doğruladı. Rusya, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl gemilerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla hazırladığı yeni öneri paketi üzerindeki diplomatik görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
1: Spor.
2: Galatasaray'da 3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Singo'nun tedavisi devam ediyor. Fil dişili oyuncunun bu ay sonunda takımdaki yerini alacağı belirtildi. Leandro Trossard, Belçika milli takımının 2 gündür devam eden antrenmanlarında yer almadı. 31 yaşındaki Trossard'ın milli takım forması giymeyeceği ve 11 Ekim Pazar günü Kocaeli Spor'la mücadelede sahalara döneceği öngörülüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 83 kuruş, 1 euro 55 lira 84 kuruş, gram altın 6811 liradan, çeyrek altın 11072 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 17, Tekirdağ 19, Kırklareli ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

Umarım hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5 lira 57 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Adalar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Başkan vekili CHP'li Medine Pamuk sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmişti. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre İstanbul'da yaşayan vatandaşların yılda 12 günü trafikte geçiyor. Raporda yer verilen güncel hesaplamalara göre İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı değerlendiriliyor. Kırklareli Valiliği, Demirköy ve Vize ilçelerinde fırtına beklendiğini bildirdi. Saatte 50-75 km hızla esmesi beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve balıkçıların tedbirli olması istendi.
1: Spor.
2: A Milli Futbol Takımı'nın 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zweier'in düdük çalacağı açıklandı. Fenerbahçe sezon başından bu yana kadro istikrarıyla dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler de bu süreçte sırasıyla Milan Škriniar, Nathan Ake ve Matteo Guendouzi en fazla süre alan futbolcular oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 48 lira 83 kuruş, 1 euro 55 lira 84 kuruş, gram altın 6811 liradan, çeyrek altın 11072 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 17, Tekirdağ 19, Kırklareli ve Çanakkale 20, Edirne 22 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.

0: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin, ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın 0212 993 1294. Chery.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da 7 ilçe belediye başkanı CHP'den ayrıldığını duyurdu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5 lira 57 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Adalar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Başkan vekili CHP'li Medine Pamuk sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmişti. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre İstanbul'da yaşayan vatandaşların yılda 12 günü trafikte geçiyor. Raporda yer verilen güncel hesaplamalara göre İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı değerlendiriliyor. Edirne'de balık tezgahlarında hamsinin kilogramı 300 liradan satışa sunulurken istavrit 250, palamutsa 125-150 lira arasında alıcı buluyor.
1: Spor.
2: A Milli Futbol Takımının 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zweier'in düdük çalacağı açıklandı. Fenerbahçe sezon başından bu yana kadro istikrarıyla dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler de bu süreçte sırasıyla Milan Škriniar, Nathan Ake ve Matteo Guendouzi en fazla süre alan futbolcular oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 48 lira 83 kuruş, 1 euro 55 lira 84 kuruş, gram altın 6811 liradan, çeyrek altın 11072 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok ve en sık dinlenen radyosundasınız. Küpe FM burası. 23 Eylül 2026 Çarşamba, haftanın da tam ortasındayız ve ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Saat 17 itibarıyla sizlerleyim. Yine müzik dünyasının en iyilerini beraber dinleyeceğiz. Haftanın 3. iş ve okul gününü geride bırakacağız ve eve dönüş yolculuğunda size en iyileri sunmak adına burada olacağız. Aynı zamanda bugün sevgili dinleyiciler 23 Eylül. Tabii yani bakıyorsunuz yazın ortasında hava

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi Transpalet.

Yıllar sonra bir araya geldiler. Eski dostlar, eski arkadaşlar, eski dostlardan düşman olmaz derlermiş. Biraz küslükleri vardı, biraz anlaşamamazlıkları vardı. Biraz da şöhretin verdiği, o yaştaki çocuklara verdiği o güç zehirlenmesi de vardı. Model grubu şimdi akıllandık diyorlar ve tekrar bir araya geldiler yıllar sonrasında. Yeni bir tekliyle bizlerle buluştu. Sevgili Model çıkış şarkısı grubun uzun bir sessizliğinin ardından tekrar hareketlendiği bir döneme denk geliyor. Tam 10 yıl aradan sonra bizlerle buluştular efendim. Ölürüm daha iyi. Geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle yeniden buluştu derken işte iyi bir sevgili adını verdiği çalışmayla da şimdi radyolarınızda Küpe FM'de tekrar hoş geldiniz.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Hafta ortası çarşamba, müziğin sevilen yıldızları radyolarınızda olmaya devam ediyor. İşte o sevdiğimiz yıldızlardan biri burada olacak sevgili Emre Aydın. Radyolarınızda olacak sevgili dinleyiciler. Özellikle konserlerine kaldığı yerden devam etti o da. Geçtiğimiz gün Aydın'daydı. Bu arada Balıkesirli Emre Aydın severlere güzel bir haberim var. Eğer Balıkesir Karesi'deyseniz efendim, Küpe FM dinliyorsanız Emre Aydın bu cumartesi günü sizin şehrinizde olacak. Eski yeni en sevilen şarkılarını canlı canlı seslendirecek Emre Aydın ve bu ayın konser takvimini de böylelikle noktalamış olacak Emre Aydın. Hareket vaktiyle şimdi çarşamba eve dönüş keyfinde.

0: Küpe FM reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Factoring. Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
6: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
8: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
9: Küpe FM reklam.

Süper FM'de ilerlemeye devam ediyoruz. Eylül ayının bu güzel günlerini yaşarken sevgili dinleyiciler, elbette başlı başına yeni başlangıçların da ayı oluyor Eylül. Hem okullar açıldı, üniversitelerde hareketlilik var. İşte kültür sanat sezonu da yavaş yavaş kapılarını açıyor efendim yazın. Belki de o rehaveti artık yerini şehir temposuna bırakmaya başlıyor. Daha tempolu bir hayata geçiyoruz elbette. Sizler de kahvenizi aldıysanız, çayınız hazırsa, belki arabada trafiktesiniz, iş yerinde, masanızın başındaysanız, nerede olduğunuz hiç önemli değil aslında. Biraz daha kendimize geleceğiz ve hayat sadece aslında yetişmemiz gereken işlerden, ödemelerden, belki trafikten veyahut toplantılardan da ibaret değil. Küpe FM'de arada bir sevdiğiniz bir şarkıyı sonuna kadar dinlemek de lazım diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Eminim sizler de bana hak veriyorsunuzdur. Sırada bu kez Sertab Erener'le devam edeceğiz. Onunla beraber öyle de güzelle Küpe FM'de Sertab Erener.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Küpe FM'de ilerlemeye devam ediyoruz çarşamba gününde. 2026-27 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz günlerde başladı. 14 Eylül'de başladı ve bir yandan da tabii okullar açılalı şöyle yaklaşık bir 10 gün oldu. İlk günlerin heyecanı belki biraz geride kaldı okula yeni başlayanlar için veya işte liseye geçenler, üniversiteye geçenler için. Hatta üniversiteyi bitirip atanıp öğretmen olanlar için de diyelim. Tabii bir yandan da o yaş gruplarında efendim o okul telaşı hala devam edebiliyor. Sabah evden çıkarken çantam nerede, ödevimi yaptım mı, beslenmemi aldım mı diyen çocuklar var ve tabii ki anneleri de bir o kadar, onlar kadar heyecanlı ve koşuşturmalı geçiyordur bugünler. Küpe FM'de. Şimdi ise sırada kulak vereceğimiz ses Yüksek Sadakat olacak. Belki üstümüzden bir kuş geçer radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da 7 ilçe belediye başkanı CHP'den ayrıldığını duyurdu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 5 lira 57 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Adalar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Başkan vekili CHP'li Medine Pamuk sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmişti. Türkiye Trafik Durum Raporu'na göre İstanbul'da yaşayan vatandaşların yılda 12 günü trafikte geçiyor. Raporda yer verilen güncel hesaplamalara göre İstanbul'daki trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik maliyetinin yaklaşık 10 milyar dolara ulaştığı değerlendiriliyor. Edirne'de balık tezgahlarında hamsinin kilogramı 300 liradan satışa sunulurken istavrit 250, palamutsa 125-150 lira arasında alıcı buluyor.
1: Spor.
2: A Milli Futbol Takımı'nın 25 Eylül Cuma günü UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Fransa'yı konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Zweier'in düdük çalacağı açıklandı. Fenerbahçe sezon başından bu yana kadro istikrarıyla dikkat çekiyor. Sarı lacivertliler de bu süreçte sırasıyla Milan Škriniar, Nathan Ake ve Matteo Guendouzi en fazla süre alan futbolcular oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandı. Esnada 48 lira 83 kuruş, 1 euro 55 lira 84 kuruş, gram altın 6811 liradan, çeyrek altın 11072 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de ilerlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sırada bu kez Hadise burada olacak. Bu arada Paris Moda Haftası moda dünyasının en prestijli organizasyonlarından birisi olarak bu yılda dünyaca isimleri ağırlamaya devam ederken bu etkinlik için Hadise de Paris'e gitti ve defileyi en ön sıradan takip etti. Ve aynı zamanda onunla beraber Jennifer Lopez de vardı. Dünyaca ünlü yıldızla tanışma fırsatı buldu Hadise. Defileyi en ön sıradan takip eden isimler arasında yerini alırken Hadise ve Jennifer Lopez aynı sırada oturdular. İkili el ele tutuşup tokalaştığı ve zaman zaman gülerek sohbet ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Hadise ile Jennifer Lopez'in o anlarına sosyal medyada bizim kraliçe, işte kraliçemiz gibi yorumlarda yapıldı. Sevenleri, hayranları tarafından. Şimdi Hadise Feryat'la Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
7: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Süper FM'de Türk pop müziğinin sevilen yıldızlarından Gökhan Türkmen burada olacak ve bu akşam Adana'da Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda eski yeni en sevilen şarkılarını seslendirecek olan Gökhan Türkmen burada olacak. Adanalı müzikseverlerle buluşuyor bu akşam ve bir yandan da iki gece sonrasında Antalya'dan bizi dinleyen, Küpe FM dinleyen Gökhan Türkmen hayranlarını hemen hatırlatayım. Sonbahar akşamlarının o güzel konserlerinden birisini de Antalya Açık Hava sahnesinde verecek Gökhan Türkmen. Antalyalı müzikseverlere ben de hatırlatmış olayım tabii ki. Ve o güzel sesinden dinleyeceğiz şimdi Eve Dönüş Keyfinde Bal şarkısıyla radyolarınızda.

0: Kulüp FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
6: Çeri. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki

Müziğin sevilen yıldızları haftanın 3. akşamına eşlik etmeye devam ediyor. Renk katmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Size eşlik etmeye devam ediyorum her zamanki gibi. Şu an yollarda bize kulak verenlere de keyifli, dikkatli yolculuklar diliyoruz. Hem okul sezonu açıldı malum. 17 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ders başı yaptılar. Bu arada tabii eğitimden de şu haberi vereyim. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İlk ara tatil bir ay sonrasında neredeyse 16-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 25 Ocak ve 5 Şubat arasında ise yani 2027 yarı yıl tatili gerçekleşecek sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda ikinci dönemin ilk ders zili ise tam 8 Şubat'ta çalacak. Öğrenciler için, eğitim hayatında olanlar için de ikinci dönem ara tatili ise 8 ve 12 Mart tarihlerinde olacak. Okullarda önümüzdeki yaz 25 Haziran'da yaz tatiline girmiş olacak sevgili dinleyiciler. Bizler de hatırlatmış olalım eğitimden bu haberi. Diyelim ve Sufle Teoman'la devam edelim. Çölde çiçek bizlerle sonbahar akşamında.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Süper FM'de 23 Eylül 2026 Çarşamba gününde beraberdik sevgili dinleyiciler. Güzel bir sonbahar akşamına ulaştık ve sizler de bizimle kalarak bu güzel sonbahar akşamının tadını Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda gerçekleştirebilirsiniz diyelim. Ve programın kapanışında dolu kadehi ters tut burada olacak şimdi. Belki de şu anda bu şarkıyı dinleyen birinin tam da içinde olduğu hikayeyi anlatıyordur efendim. Belki de bir başkasına yıllar öncesini hatırlatacak, belki de sadece güzel bir şarkı olarak kalacak. Ama herkesin kendine göre bir dilerimkisi vardır. Benim bugünkü dileğim de şu olacak sizler için efendim. Yarın sabah uyandığınızda bugün olduğunuzdan biraz daha iyi hissedin. Biraz daha umutlu olun, biraz daha hafif uyanın. Ve hayatınızda gerçekten istediğiniz şeyler için bir adım daha atın. Şimdi günün bütün telaşını, bütün yorgunluğunu bir kenara bırakacağız. Dolu kadehi ters tut ve dilerim ki Küpe FM'de keyifli akşamlar.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Ve işte geldik haftanın ortasına. Güzel bir çarşamba günü oldu ve bitmedi. Akşam saatinde belki yoldasınız efendim. Gözünüzü yoldan ayırmayın. Belki evdesiniz, belki iştesiniz hala. Çayınızı, kahvenizi yudumluyorsunuz ya da yemeğinizi yediniz. Erken saatlerde biliyorsunuz hep erken yiyin hava kararmadan. İşte akşam saatlerini aç geçirin diyor ya uzmanlar. Öyle de bir derdimiz oldu artık ama hiç fark etmez. Canınız nasıl istiyorsa öyle olsun diyor. Sonuç itibariyle ne yapıyorsanız yapın, işte şu anda yine buradayız diyorum ve başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr
0: Küpe

Zeynep Bastık'la devam edelim mi? Zeynep Bastık'tan ne dinleyelim? Her mevsim yazım. Evet, yazın arkasından bir şarkıyı çalalım. Geçen gün de sürpriz bir isimle düet yapacağı şarkısını ilk kez seslendirmiş. Tam anlamadım ben hangi şarkı bu, nasıl bir şarkı falan, ama güzel yani, fena değil. Zeynep Bastık da biliyorsunuz düet sever isimlerden. Bir ara Ferhat Göçer böyleydi. Herkese düet yapıyordu. Son yıllarda da ben bu enerji ve bu motivasyonu en çok Zeynep Bastık'ta görüyorum dedikten sonra söz Zeynep Bastık'ta. Gözü

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

karanlıktı, yolu bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yalan

Blok 3 ile Kayıp Kalp'le devam edeceğiz. Efendim Balkanlardan Kasım soğuğu geliyormuş. Kasım ayında gerçi biliyorsunuz ki sıcaklar vardır. Böyle güzel bir sıcaklar olur ama Kasım'ın tabii ki sıcağı da bir Temmuz sıcağı gibi değil. Pazartesi gecesi giriş yapacak soğuk hava Salı çarşamba etkili olacakmış. İstanbul'da da çarşamba günü 16-17 dereceye kadar düşecekmiş. Diğer illerde de bulundukları yerlere göre tabii ki bizim illerimizde de. Efendim bu arada bence hiç gitmesin soğuklar, artık soğuklar gelsin. En ufak bir sıcak bana fenalık getiriyor. Yani ben böyle biliyorsunuz sonbahar pek seviyorum. Neyse daha fazla artık bundan bahsetmeyeceğim. Blok 3 ve Kayıp Kalp.

Yutmuşum her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi, söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık. Kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklından korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım olduk deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni, içinden geçiyorum.

belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indiriminde var. Detaylar McFit.com'da.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Küpe FM reklam.

Ozan Doğulu ve Demet Akalın'a devam edeceğiz. 2017 yılında müzikseverlerle buluşturdukları bir şarkı vardı. Ozan Doğulu zaten neyi eline atsa harika oluyor. 200 milyon izlenmeyi aştı diyorlar. Ozan Doğulu'nun kendi YouTube kanalındaki klibiyle Demet Akalın'ın kendi kanalındaki klibin toplam görüntülenme sayısı 200 milyonu aşmış. Tebrikler diyorum. Ne diyordu Demet Akalın şarkıda? Şu anda kulüpte keyfim yerinde. Arasan da seni duymuyorum. Ne güzel kafalar değil mi? Hayat keşke hep böyle geçse. Ve işte kulüple devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

Soner Arıca var sırada. Yüreğim ektim seni diyecek. Ay geçen gün onu bir yerde otururken çekmişler bir kafede. Ve biliyorsunuz Kadir İnanır dayısı, onun mirasıyla ilgili aile içinde yaşanan bir takım tartışmalar var. Ve onu çeken birisi demiş ki, ay demiş ya ne kadar güzel, bütün tartışmalardan uzak hayatına devam ediyor. Işın Karaca da yorum yapmış. Çünkü onun yaşamı bu felsefeden çok uzak demiş. Hatta Demet Akalın da ona katılmış böylece. Onaylamışlar efendim kendi aralarında ama severiz Soner Arıca'yı. Gerçekten kendi halinde, işinde, gücünde bir adam. Ve işte Soner Arıca, yüreğime ektim seni.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıçıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Ece Seçkin hoşuna mı gidiyor diyecek. Efendim biliyorsunuz hamile kendisi, sahnelere çıkmayacağım demişti, sonra çıkmaya da başladı. Yasemin Minguzzi biliyorsunuz maalesef kötü bir olayla, evladını kaybetmesiyle tanıdığımız bir hanımefendi. Onunla ilgili savaşıyla, adalet savaşıyla da destek verdiğimiz bir hanımefendi. Ece Seçkin'in evine gitmiş, bebek bekleyen Ece Seçkin'le bir araya geldi. Çok seveceğim bebeğini dedi diyorlar. O da öyle bir fotoğraf paylaşmış. Çünkü Ece Seçkin de bu olaylar esnasında kendisine çok destek vermiş. Verilmeyecek gibi de değil zaten destek. Ve işte Ece Seçkin'in hoşuna mı gidiyor?

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
5: Asil Gök'le devam edelim mi? Ne oldu böyle desin? Son günlerin en güzel şarkısı. Vallahi size çok güzel bir tavsiyem olacak. Geçen gün şimdi ben bu tavsiyeyi görünce bayıldım. Hemen dedim sizlerle de paylaşayım. Alışılmadık bir tavsiye diyor. Esasında son yıllarda alıştık böyle tavsiyelere ama hatırlamak lazım. Okuyup geçmemek lazım. Bunu yaşamak, yaşatmak ve kendimize yani kendi bedenimize, kendi zihnimize yaşatmak lazım. Şu an hayatta neyin peşinden gideceğini bilmiyorsan kendinin peşinden git diyor. Kendinin en sağlıklı, en mutlu, ruhen en çok iyileştirdiği. Anı en iyi yaşayan, en özgüvenli versiyonuna dönüşmenin peşinden git. İşte o zaman doğru yol kendiliğinden ortaya çıkacak diyor. Gerçekten de öyle. Yapmamız gereken tek şey bu. Bizden fayda var. Ve işte ne oldu böyle Asil Gök bizlerle?
6: Ne oldu böyle?

Manifesto Osman Bey ile devam edelim. Bugün de hatırlatalım efendim, Instagram'da bizleri takip alınız. Bizlerden, radyonuzdan, her şeyden haberdar olunuz. Bu arada Harvard bir araştırma yapmış. Sağlam bir kardeş bağı depresyonun en güçlü panzehiridir diyor. Bu kızlar da böyle kalabalık ya, birbirleriyle kardeş gibiler, böyle genç cıvıl cıvıl kızlar. Aklıma bu haber geldi. Gerçek bir kardeşlik de olabilir. Kardeş gibi hissettiğiniz bir dost da olabilir. O dostun da tabii ki oluşması çok ama çok uzun yılları alıyor. Bazen iki kardeş gerçekten fiziksel olarak kandan kardeş olarak kardeş olanlar onu yakalayaması da dostlar yakalayabiliyor. İnşallah hayatınızda en azından böyle bir kişi olur diyor. Sözü manifeste bırakıyorum.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Yarın akşam tekrar görüşene kadar Küpe FM'den ayrılmayın efendim. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle buluşmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine buradayım.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Akıllı telefonlarda yeni dönem. Sistem değişiyor. Hepsinin sonu gelecek. Akıllı telefonlarda pil ömrünü korumak için önemli bir adım atıldı. Google ve Samsung özellikle Galaxy modellerinde aşırı pil tüketimine neden olan uygulamaları tespit edecek yeni bir sistem geliştirdi. 2026'dan itibaren Play Store enerji tüketimi yüksek uygulamalar için kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu uygulamaların görünürlüğünü azaltacak. Akıllı telefonlarda pilin hızla tükenmesinin ardından genellikle kötü optimize edilmiş yazılımlar veya arka planda çalışan uygulamalar bulunuyor. Ancak bu sorunların kaynağını bulmak her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Google ve Samsung pile kötü davranan uygulamaları otomatik olarak belirleyecek bir izleme sistemi üzerinde birlikte çalıştı. Google yeni sistemle birlikte geliştiricilere pil tüketim metriği sunmaya başladı. Bu metrik Samsung'un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi verilerinden yararlanıyor. Uygulama kullanılmadığı halde pil tüketmeye devam ediyorsa sistem tarafından tespit edilecek. Ancak müzik oynatma veya kullanıcı tarafından başlatılan veri transferleri gibi doğal enerji kullanımı durumları bu değerlendirmeye dahil edilmeyecek. Yeni sistem Nisan 2025'te beta sürüm olarak test edilmişti. Artık tüm geliştiricilere açık hale getirilen bu metrik Play Store algoritmasında da etkili olacak. Aşırı pil tüketimi yapan uygulamalar Play Store'da daha az önerilecek ve kullanıcıların karşısına daha az çıkacak. Ayrıca Play Store 1 Mart 2026'dan itibaren kullanıcıları şu ifadeyle uyaracak. Bu uygulama arka planda yüksek etkinlik nedeniyle beklenenden daha fazla pil kullanıyor olabilir. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar telefonlarında pil ömrünü kısaltan uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Saçma dünyaya, olanları unutmak çok zor, inan bana. Sevdiğin insan bile artık yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprüden geçiyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, bir de sevgili. Rüya mı bu, gerçek mi, inan anlamıyorum. Bu şehir beni şaşırtıyor.

bayağı.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklından korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni, içinden

başında yüz biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Son en iyi geceler son. Sır içim gidiyor. Dayanmak çok zor. Geceler bunu görüyor. Belki daha yolun başında yüz biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstümde. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam.